0: hakkımın.
1: Vettini ve zeytun ve turi sinin ve hâzel beledil emin. لقد خلق